Selam selam dekşer aljı bunalya sumaktaya sumaktaya kan unas katingiçi katingiçi rinçi şakay programasyon sumaktaya uyuşkançi nyokançi çimbe çiranun kay oan raguna sumaktaya sumaktaya kay ali sumak porina gunama lekiş kay bunalya. Şamunanga ya şamunanga selyabanya resaş resaş katingawa kan guna parijo lekişka ayu gunalya. Yang lucu takiwara, nyasa menang.